dangadan xeyri liggey bajant bi laqu bu nawara neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay dangadan xeyri liggey bajant bi laqu bu nawara neexal def koy duma wane syndicat mon ranche yi sey rew mi no jog taxaw diko xex.

Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu bi kubude sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yotum jaalaal. Oodo wiite Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala Seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum.

0: Vadisi kim? Benim kotezim.
1: Bayağı hamurla gördüğünü demiştim. Diyeceğim ama bacım. Bu mutlu bile koşu falan falan hep yaptı. Kimin kokladığını yani bu.